kim bilir kimlere uydun, verdiğin sözünden caydın. Bu sevdaya nasıl kıydın? Söyle, söyle şimdi mutlu musun?

Benim hayallerim, benim hayallerim kalsa kalsa. Düşünme sen bana, düşünme sen bana ne olursa olsun. Dövdüm döşlerimi ağlamadım ki.

aramam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı, bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

0: sabrettik. Gelmeyen mutluluk sevinç utansın. Gelmeyen mutluluk sevinç utansın. Bilemiyorum artık ne olur sonumuz. Acı ayrılık kahır dolu yolumuz. Belki ölünce mutlu oluruz. Belki ölünce mutlu oluruz. Bekletip gelmeyen sevinç utansın. Bekletip gelmeyen sevinç utansın.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Beylikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Beylikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 5 Ekim 2026 Pazartesi sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Sıcak gelişmeleri aktarmaya başlayacağız değerli dinleyenler. Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler deniliyor. Dün akşam saatlerinde Adana Saimbeyli'de 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Bu depremlerin hemen ardından Osmaniye'de ise 5.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Diğer yandan Adana Saimbeyli'de saat 19'da 4.4 ve saat 20.28'de 4.3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Bu depremler sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti. Detayları biraz sonra sizlere aktaracağız. Yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye ve Adana'da meydana gelen depremler sonrası açıklamalarda bulundu. AK Parti Adana Milletvekili kendisi, Çelik, Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bütün kurumlarımız anında organize olacak bir model geliştirdiler. Tüm kurumlarımız hemen sahaya iniyorlar. Tek bir vatandaşımız dahi sahipsiz bırakmıyorlar ifadelerini kullanmış, detaylara yer verilmiş. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın Tahran yönetimine yeni bir teklif ilettiğini iddia etti. İran'ın Katar arabuluculuğunda Amerika'ya yaptığı teklife ilişkin değerlendirmelerde bulundu Kalibaf, İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak diye konuştu. Amerikan basını Başkan Donald Trump'ın kabine üyeleriyle toplantısında İran Savaşı'nın büyük olasılıkla yeniden başlayacağı tarihi açıklayacağını öne sürmüş, detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler.

Evet, programımıza başladık. Haber detaylarını, birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı gerçekleşti. Serdar Adalı 3815 oyla yeniden başkanlığa seçildi deniliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin istedi. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirildi. Kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapacak deniliyor değerli dinleyenler. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Gündoğdu'nun avukatları tarafından bir açıklama yapıldı. Gündoğdu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı değerli dinleyenler. Soma faciasında hayatını kaybeden 5 işçi son yolculuklarına uğurlandı. Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan maden işletmesinde hafta sonu meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetmişti. İşçilerden Kerim Ören, Kırkağaç ilçesinde, Halit Ersay ise Denizli'de son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu deniliyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Maden ocağındaki göçüğün ardından 9 gözaltı var. Ankara'nın Beypazar ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte ise bir işçi hayatını kaybetmişti. İkisi ağır, 12 işçi yaralanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında maden sahasında sorumlu 9 şüpheli gözaltına alındı deniliyor. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

Evet, haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Gündoğdu 40 milyon TL'lik para transferiyle ilgili ödemenin aldığı iki konut için yapıldığını, paranın kaynağının kendi birikimleri olduğunu savunmuş, detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. BDDK cep telefonu alımlarında tüketici kredisi, vade sınırlarını ve kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi deniliyor. Kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık limit tutarı arttırıldı. Kredi kartlarında asgari tutar limiti 100 bin lira ve altında olanlar için dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerinde olanlar içinse dönem borcunun %40'ı olarak belirlendi deniliyor. Fon soruşturmasında 20 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi deniliyor. Zonguldak Kilimli'de Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltılar var. Greenpeace, Türkiye'nin İstanbul'daki 5 büyük market zincirinden aldığı limon örneklerinden dikkat çekici sonuçları kamuoyuyla paylaştığı bağımsız laboratuvarda incelenen 20 limon örneğinde toplam 144 pestisit tespit edildi. Ürün başına ortalama 7.2 farklı pestisit düştü. 4 örnekte yasal kalıntı limitinin aşıldığı, incelenen tüm ürünlerde ise birden fazla pestisit etken maddesine rastlandığı öne çıkmış raporda değerli dinleyenler.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprüden aşağı düştü. Feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş. Mardin merkezli 10 ilde internet ve sanal medya üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı değerli dinleyenler. Ülkemin her tarafında resmen böyle bir salgın gibi yayılan ahlaksızlıkları görüyoruz, dolandırıcılıkları görüyoruz. Bu haberleri sizlere aktarmaktan gerçekten geri durmaya çalışıyoruz ama maalesef bu haberler ardı ardına geliyor. Gerçekten bu ülke nereye gidiyor diye sürekli sormaya başladık. Manisa merkezli 6 ilde de yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 28'inin tutuklandığı belirtiliyor. Trafik kazaları yine programımızda sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Üzücü haberler bunlar. Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir kamyonla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise yaralandı deniliyor.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Adana ve Osmaniye'de gün boyunca dün peş peşe depremler meydana geldi. Saimbeyli'de 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün akşam saat 19'da ise Saimbeyli'de 4.4 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. AFAD ve yetkililer şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını belirtmişler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpların arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece gemi kazasında can kaybı 20'ye yükseldi deniliyor. Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen 4.8, 4.9 ve 5.2 büyüklüğündeki depremler bölgede büyük paniğe neden oldu. Yaşanan hareketliliğin ardından yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür'den çok kritik bir değerlendirme geldi. Görür, sarsıntıların Doğu Anadolu fay üzerinde gerçekleştiğini belirterek depremler Adana'ya yaklaşıyor uyarısında bulunmuş. Adana'yı uyarmış, bölgeyi uyarmış Naci Görür değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin bugünkü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek deniliyor. Max Verstappen, yağmur ve araçlardaki yazılım sorunları nedeniyle 1,5 saat gecikmeli başlayan Bahreyn Grand Prix'sini Antonelli ve Hamilton gibi sürücüleri geride bırakarak birinci oldu deniliyor. AFAD'dan Adana depremi sonrası ön değerlendirme raporu denilmiş Adana'nın Sahinbeyli ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ön değerlendirme raporunu yayımladı. Bölgede 1900'den bu yana kaydedilen en büyük depremin 5.7 olduğu belirtilmiş değerli dinleyenler. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken kayıp 8 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtiliyor değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı belirtiliyor. Nazilli Ticaret Odası başkanlık seçimi öncesinde iki grup arasında üst araması ve kimlik kontrolü nedeniyle tartışma çıktı. Türkiye genelinde birçok il ve ilçede ticaret odası seçimleri şu dönem yapılıyor ve bu seçimler bazen hararetli bazen de tartışmalı geçiyor. Bu tartışmalı geçen, hararetli geçen seçimlerin adresi Nazilli'ydi. Nazilli Ticaret Odası başkanlık seçimi öncesinde iki grup arasında üst araması ve kimlik kontrolü nedeniyle tartışma çıktı. Polisin müdahale etmesinin ardından oy verme işleminin devam ettiği belirtiliyor. Beyaz grup tepki gösterdi, tartışma arbedeye dönüştü deniliyor. Madenciler için yürürken gözaltına alınan gençler serbest bırakıldı. Manisa'daki maden faciasında hayatını kaybeden madenciler için İstiklal Caddesi'nde toplanmak isterken gözaltına alınan 15 genç dün gece saatlerinde serbest bırakıldı deniliyor. Ukrayna'ya Almanya'dan 1.3 milyar avroluk destek, Amerika'dan üçlü müzakere teklifi denilmiş. Emeklinin 9 aylık bütçe açığı 106 bin TL'yi aştı. Tüm Emekliler Sendikası'nın açıklamaları var. Detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: Kalitesi standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz sizlere değerli dinleyenler. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının arttırılması talebiyle günlerdir süren lise eylemlerinde 24'ten fazla okul ateşe verildi. Eğitim Bakanı Geffray, hasar gören yaklaşık 500 okulda bugün eğitime kısmen ya da tamamen ara verileceğini duyurmuş değerli dinleyenler. İstanbul'u koşuyorum'un yıl içindeki son etabı hafta sonu Yenikapı'da düzenlendi. Avrupa etabında 10 kilometrede Pelin Suşahin, 5 kilometrede ise Cemre Civelek birinci olmuşlar. Diğer yabancı atletlerin de birinci olduğu haberi yer alıyor değerli dinleyenler. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, partisine yaptığı fon ve operasyon eleştirilerinin ardından iktidara yakın isimler tarafından tepki görmüştü. Bayram yaptığı yeni paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helallik isteyerek özellikle devam eden hukuki süreçler, kişiler ve kurumlar hakkında kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunmam isabetli olmamıştır ifadelerini kullandı. İktidara yakın cenahta bu geri vites yeterli görülmedi denilmiş ve ayrıntılara yer verilmiş değerli dinleyenler. Belediye önünde sert açıklama, başkan vekili gözaltına alındı, 6 üye AK Parti'ye geçti. Yeni partili Zeybek'ten çarpıcı mesajlar deniliyor. Tera Adil varlık ilişkisini sordu. Karşımıza hep aynı isimler çıkıyor. Haber başlığı var. Montella zor bir dönemden geçiyor. Mancini'den Türkiye maçı açıklaması denilmiş. AFAD'dan Sahin Beyli depremlerine ilişkin ön değerlendirme raporu deniliyor. 24 dakika arayla iki deprem hem Adana hem Osmaniye sallandı deniliyor. Serdar Adalı'dan Süper Lig önerisi, Beşiktaş'ın yeni başkanı yeniden Serdar Adalı seçildi haber başlıklarıydı.

Evet, programımıza başladık. Haber detaylarını, birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı gerçekleşti. Serdar Adalı 3815 oyla yeniden başkanlığa seçildi deniliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin istedi. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirildi. Kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapacak deniliyor değerli dinleyenler. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Gündoğdu'nun avukatları tarafından bir açıklama yapıldı. Gündoğdu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı değerli dinleyenler. Soma faciasında hayatını kaybeden 5 işçi son yolculuklarına uğurlandı. Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan maden işletmesinde hafta sonu meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetmişti. İşçilerden Kerim Ören, Kırkağaç ilçesinde, Halit Ersay ise Denizli'de son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu deniliyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Maden ocağındaki göçüğün ardından 9 gözaltı var. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte ise bir işçi hayatını kaybetmişti. İkisi ağır, 12 işçi yaralanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında maden sahasında sorumlu 9 şüpheli gözaltına alındı deniliyor. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Ve programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Detaylara yer verelim. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'la Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor denilmiş. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş ve kuvvetli yağış uyarısı yapılmış özellikle Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ için değerli dinleyenler. 5 Ekim 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktardık. Yarın 6 Ekim Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde taç, öz dilek, hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları.

0: 0566 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın Çekerek ilçesinde turizm potansiyelini geliştirmek için yeni projeler değerlendirildi. Toplantıda doğal ve kültürel değerlerin tanıtımı, saha incelemeleri ve turizm alanındaki görünürlüğün artırılması konuşuldu. Boğazlayan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Öcal Öcalan yeniden başkan oldu. Öcalan birlik ve beraberlik vurgusu yaparak tüm üyelere eşit mesafede hizmet sunacaklarını, bölgenin gelişimi için çalışacaklarını açıkladı. 4 Ekim 2026 tarihli resmi gazetede 4 üniversitenin yönetmeliklerinde ve ulusal meslek standartlarında önemli düzenlemeler yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği değiştirildi, yürürlüğe girdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, fon soruşturması ile ilgili sözlerinde maksadını aştığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partililerden özür diledi. Hukuki süreçlerde kesin hüküm içeren değerlendirmeler yapmaktan kaçındı. Gürbulak gümrük kapısında bir yolcu eşyalarının kontrolü sırasında bıçakla görevli gümrük muhafaza memurlarını tehdit ederek arbede çıkardı. Müdahale edilip şahıs ve bıçak muhafaza altına alındı. Tahkikat sürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 17 kuruştan, gram altın ise 6604 lira 75 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Vincenzo Montella eksik oyunculara rağmen İtalya maçından güzel sonuç alacaklarına ümit ediyor, takım birlikteliğine vurgu yaptı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk 6 haftası sonunda futbolcuların piyasa değerleri güncellenerek kazanan ve kaybedenler belirlendi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte hafif yağmur etkili olacak. En yüksek sıcaklık 16 derece olarak ölçülecek. Sorgun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. Sıcaklık en yüksek 17 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağış olasılığı bulunmuyor. Sıcaklık en yüksek 12 derece. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava görülürken öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 12 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı haftalar olsun efendim. Bugün 5 Ekim 2026 günlerden pazartesi 09.01 Türkiye'nin saatleri. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendi. Erdici Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66, 0530 034 66 66.
1: Trafik yoğunluğundan, başlayan günün stresinden uzaklaştıran, yüksek doz sabah enerjisiyle güne başlamak isteyenlerin programı Şoför Nalan başlıyor.
2: Evet Perdicim, alışveriş merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı, yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri,

0: evlerimizi bir dokunuş havasına bin güzellik. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray yolu evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonunuzda zarafet, odalarınızda sıcaklık arıyorsanız saray yolu için adres belli. Hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Saray yolu, evimize yakışan, gönlümüze dokunan halılar. Ferdicim Alışveriş Merkezi Halı Evi'nde sizleri bekliyor. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz.
1: Radyolarda.

gibi çıkamıyoruz bu mezdekelerden. Aman yandan. Görelim kimler burada. Bir günaydın alırım sabah sabah. 0530-034-66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Niye gidip geliyorum ben burada? Ya nasibim. Ya nasibim.

Günaydın Nuray, hoş geldin. Sorguna selamlar. Birkan Çayıralan'dan aramızda. Günaydın. Ne dertli şarkılarımız var. Hüseyin Öksüz, Eyvah Gönül istiyorum. Anneme gelsin şimdiden, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Ne demek efendim? Hoş geldiniz. Birkan Çayıralan'dan istedi. Mecnun Varlık aramızda, o geziyor. Onun yeri sabit bir sorgun ama her yerde çıkabilir karşımıza. Günaydın, hayırlı sabahlar. Yağmur altında çalabilir miyiz size ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Beta Grup Haykar yapıyor. Armağan olsun demiş. 48 saniyede bir video kaydımız var. Kapalı mı havam? Yok. Kim söylüyor? Yağmur altındayım. Ne güzel çalıyor. Bakar mısın? Kaset. Cilat. Maşallah diyelim nazara karşı. Tahtalara vuralım. Köprü altında lambalardayız. Sağdaki dolmuşçu abiye de hayırlı yolculuklar. Önümüzdeki damperli kamyona da hayırlı işler, hayırlı yolculuklar olsun. EDS'deyiz. Poz vereyim mi abi, çekiyor mu? Kameralar en sandayın. EGM birimlerine de kolaylıklar. 16 Adana, Ceyhan Fatsa, 857 kamyon şoförümüze de armağanımız olsun, duyuyorsa eğer.

0: aradım bir aradım bulamadım. Mecnun gönderdi sağ olsun. Birazdan göndereceğim parçayı. Salim Kizir bizlerle programa dahil. Dostlarımızdan Nuray Çayıralan'dan aramızda. Atilla Almanya'dan burada. Atilla Aşık Garip. Celal Hüyü'nden bizlerle programa dahil. Dostlarımızdan günaydın. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok kısa bir aramız var. Hemen parça geliyor.
1: Oğuz FM Reklam.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 4-772-15-95 0544-772-15-95
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi
6: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla şoför

0: uzun parçaymış bu, böyle anlattı da anlattı. Nakarat falan da yok. Bu yapay zeka yine herhalde olmuyor, insan insan ürünü değil yani, belli oluyor. Anlatıyor yani uzun uzun. Yani bir şarkı matematiğine tam olarak uymuyor arkadaşlar. Böyle hani nakaratı falan olması gerek ya, belli bir ölçüde gitmesi gerek falan. Atilla Aşık Garip Celal Hüyü'nden aramızda günaydın. Nalan abla Oğuz Yılmaz'dan Nalın Dilberi Çalar Mısın dinleyen herkese gelsin. Atilla Aşık Garip Sarıkayalı demiş. Hoş geldin, şeref verdin kardeşim. Salim Kizir aramızda, bir video kaydıyla bir dakika falan.
1: Merhabalar Nalan Hanım.
0: Merhabalar. Ben
1: çekerekten Salim Kizir.
0: Sessizce konuşuyor Salim.
1: Bugün kayınbabamın çiftliğindeyiz.
0: Sessizce.
1: Bunlar önümüz sene kurban, önümüz kurban bayramının düveleri. Akşam yeğentilerine verildi. Besleniyorlar.
0: Besleniyorlar. Afiyet olsun.
1: Şimdi sizi bir reklam kuşağınıza götüreyim adresi.
0: Hadi bakalım yürüyelim. Şöyle bir bizim makineler bunlar. Çetin kardeşler.
1: Yem karma makinesi bu Nalan Hanım.
0: Yem karma makinesi çok güzel.
1: Sabahın yeğentisi hazırlandı.
0: Bu arada malama
1: bu
0: mı yapıyor?
1: Günlerden bugün pazar. Size yarın için çekiyorum bu videoyu. Programınızda göndereceğim.
0: Malama yapmışlar.
1: Burası bugün pazar günü buraya geldik. Neyse videomuzu ne fazla uzatmadan olmuş. Mustafa Uğur'dan Mustafa Bağlandı Yolların parçasını çalar mısınız? Bu parça bugün küspe attık bu arada. Bir tır küspe geldi. Küspe taşıyan tüm tır şoförlerine ve evet, çekerekte besicilik yapan tüm besicilere armağan olsun diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Saygılar.
0: Saygılar. Saygılar bizden olsun. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Bereketli olsun. Allah can pekliği versin inşallah. Yem karma makinesini de görmüş olduk. Çok güzel. Çok donanımlı bu arada. Kocaman alkışlar. Evet, şöyle bir bakalım. Nuray burada. Nuray günaydın. Günaydın Nalan'cığım. Hayırlı sabahlar. Kolay gelsin. Özgür Ata'dan. Eyvallahım Olmaz parçası istiyorum sana. Çalarsan.

Tarlacım Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz sunuzları günaydınlar. Candan Erçetin'den annem çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim demiş. Atilla Almanya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Selam olsun gurbete Sıla'dan. Akif Değirmenci Baba Yağmur Köyü Sarıkaya'dan aramızda. Abla hayırlı sabahlar olsun, inşallah iyisiniz. Hele de şükür diyelim. Selahattin Bölük'ten unutursun diye çok korkuyorum, istiyorum diyor o da. Selahattin Bölük'ü de alalım listemize. Günaydınlar abla, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar dilerim. Sizden ricam Neşet Abalıoğlu'ndan Kuzumu çalar mısın? 2015'te kaybettiğim oğlum için diyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Saygılar Zabit Kaygısı, hoş geldin, şeref verdin. Neşet Abalıoğlu'nu da alalım. Selahattin Bölük'ü alalım. Annem alalım Candan Erçetin'den.

0: Kimleri silip attım?
1: Ben kimleri silip attım? Allah Allah. Eyvallahım olmaz sana. Değiştirmeden parçalar kendi bestesi olunca sorunlu oluyor ama değiştirmeden ellenirse şarkının ya da türkünün matematiğini olduğu gibi güzel okuyabiliyorlar. Evet, Atilla Almanya'dan ulaştırdık. Aşk Atilla Garip Celal Hülüğü'nden burada. Oğuz Yılmaz'dan Nalın Dilber istemişti o da. Önce Candan Erçetin, ardından Nalın Dilber burada olacak. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumus'la. Kışın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun. 0539 671 1510 Ahmet Emin Dursun. 0539 304 8096.
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzira. Yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuarlar, daha neler neler Sarayolu. Evlerimize bir dokunuş havasına bin güzellik katıyor. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle Sarayolu evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonunuzda zarafet, odalarınızda sıcaklık arıyorsanız Sarayolu için adres belli. Hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Kardeşim Alışveriş Merkezi'nin hemen ikinci katında 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları halı evinde.

0: 0530 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilir dinleyenlerimiz.
1: Şekil pazartesi sabahından hayırlı sabahlar Nalan Hanım.
0: Hayırlı sabahlar
1: ben
0: kardeşim.
1: Ben Çekerekli Salim Kizi.
0: Hoş geldin.
1: Burası Sorgun.
0: Aa, ne oluyor, ne oluyor
1: Sorgun'da? Hep Zekeriya abi atıyordu, dinliyorsa eğer bugün de bir Çekerekli olarak ben atayım dedim.
0: Hoş geldin Sorgun'umuza.
1: Bugün günlerden Kayseri Nalan Hanım.
0: Kayseri.
1: Yine Erciyes Üniversitesi diş hekimliğine bir ufak operasyonumuz var, nasipse yolcuyuz.
0: Geçmiş olsun inşallah.
1: Çekerek'ten Kayseri'ye direkt araba yok Nalan Hanım. Sabah Çekerek'ten Sorgun'a gelip buradan otobüsle Kayseri'ye geçiyoruz. Burası da Sorgun Otogar.
0: Otogara selam olsun. Çok güzel otogarımız bu arada, hemen
1: bilet aldık. Alemmi'nin arabasını bekliyoruz.
0: Alemmi gelsin.
1: Burası Ankara Kırıkkale tarafı. Burası Sivas Kayseri tarafı Nalan Hanım. Şu üst geçitin oradan da Duralida'yı Çekerek yolu diye geçiyor. İleriden de gidiyor Çekerek yolu. Fazla videoyu uzatmadan Ceylan'dan Yuvasız parçasını çalar mısınız rica etsem. Bu parça şu anda kırmızı ışıkta bekleyen, Oğuz FM dinleyen, Sorgun Sivas yolunda olan tüm şoförlere armağan olsun.
0: Olsun efendim. Sizin de yolunuz
1: sizlere
0: bahtınız
1: de iyi yayınlar
0: açık olsun.
1: Allah'a emanetsiniz.
0: Selametle geçmiş gitmiş olsun inşallah. Allah şifa versin tüm hastalarımıza. Şifa bekleyenlere, şifa için yolda olanlara. Cemal Ercan aramızda. Günaydın Nalan Hanım. Sizden annem ve benim için Hüseyin Turan'dan bir Ela Gözlü'den şikayetim var adlı parçayı istiyoruz. Tüm dinleyenlere gelsin. Selamlar. Düşman ya sofrandadır ya soyundadır diyor. Selamlar. Tüm dinleyenlere gelsin. Çandır'dan Cemal Ercan. Hoş geldin.

0: göl yoksun.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'e 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 0990. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim: Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural. Yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim: Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
3: Reklamları dinlediniz.

0: hadi görelim kimler nerelerde bizlerde dedik. Abla Saz Cühüso'dan Anam mı var boyun bükem parçasını çalar mısın? Teşekkür ederim demiş. Aynur, pardon, Nuray Sorgun'dan bizlerle. Tufan Altaş söylemiş bu parçayı Saz Cühüso'yu. Sen değiştirdin bunu, ben Tufan Altaş'tan buldum. Peki. Öyle yapalım, Hüso'dan yapalım. Düzenlemişsin ha. Hasan Eramil Fransa'dan aramızda. Fransa Mako'dan Sıla'ya selam olsun. İyi günler, iyi hafta, hayırlı haftalar diliyorum. Muazzez Ersoy'dan Gurbet Kuşları parçasını tüm gurbetçilere, Oğuz FM dinleyicilerine ve Kadir Eramil'e armağan ediyorum. Teşekkürler, hayırlı yayınlar. Teşekkürler Hasan, hoş geldin. Evet, Hülya Sorgun'dan aramızda. Günaydınlar, hayırlı yayınlar dilerim. Nalan Hanım, ben Sorgun'dan Hülya. Canan Başaran'dan Uzaktan Bakınca Mutluyum Sanma parçasını istiyorum. Çalarsan sevinirim. Bu parça benden tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin ve sizlere gelsin. Sağlıkla kalın. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hayati Darı Sorgun'dan aramızda. Mesaj bekleniyor. Telefonunuzu kontrol edin demiş. Allah Allah, niye öyle? Dur bakalım. Dur, bilir miyiz?
1: Sabahlar, hayırlı yayınlar Naran.
0: Günaydın efendim, hayırlı sabahlar.
1: Nasılsınız efendim?
0: Teşekkürler, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Çalışmaya devam ediyoruz.
0: Kolay gelsin.
1: Ben Hayati Darı, sizden Neşet Ertaş'tan Sarmaşık Güllere Dolaştım parçasını istiyorum.
0: Tamam.
1: Bu parçayı tüm şovur arkadaşlarıma, tüm operatör arkadaşlarıma ve baş şovurumuz Hacı Mahmut'a istiyorum. Saygılar, hayırlı yayınlar efendim.
0: Çok teşekkür ederiz, hayırlı yolculuklar.

nikahın kıyılıp evlendiğin gün unutursun diye çok korkuyorum. Eyüp aramızda Burhan Çaçan aşkımız olay olacak çalabilir misin demiş. Hoş geldiniz. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Ceylan Salim'in seçimiyle mekanlarımıza konuk olacak, ardından kısa bir aramız var arkadaşlar.

0: gece kalılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept halı evinde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Boz FM Reklam.
3: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
4: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
0: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti şifa çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 7908. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz
7: FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 0

0: Evet, bir Ela Gözlü'den şikayetim var. Yine güzel bir istek parçasıydı. Devam ediyor birlikteliği Müslüm Uzun'la. Hüseyin Sorgun'dan aramızda. Hayırlı sabahlar Nale Hanım. Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin Sevcan Orhan'dan Turdan Başım Darda Benim türküsünü rica ediyorum. Çalar mısın bu parça? Başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun demişler. Hoş geldiniz. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Evet. Programımızın ikinci bölümü sigortacım Murat Yıkılmaz katkıları yolumuzda. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenli yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, İş Yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle hizmet veriyor. Sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. Şöyle bir listeye bakalım neler var elimizde, neler bekliyor bizi. Gurbet Kuşları'yla Muazzez Ersoy'u yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdi bayağıdır bekliyor arkadaşlar. Mesajlara da o yüzden kısa bir ara veriyorum. Canan Başaran, Uzaktan Bakınca Mutlu Sanma, Burhan Çaçan Aşkımız Olay Olacak, Sevcan Orhan, Turdan Başım Darda Benim. Bunları çalalım. Sonra bir posta daha peyderpey isteklerini değerlendirelim.
1: Kime edeyim, kimim var da canım deyim, ben derdimi kime edeyim,

0: metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: gözüm.
1: Canan Başaran yorumuydu, mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz hızıyla. Hulusi abi hoş geldin, günaydın.
2: Selam aleyküm.
1: Aleyküm
2: hayırlı
1: selam.
2: Sabahlar, hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun.
1: Hayırlı sabahlar efendim, hoş geldiniz.
2: Yine bir sabahtan 10. ayın 4'ü bir 2026'da yine eski tas ev, eski hamama
1: evet,
2: döndük.
1: Dün gelmişsiniz.
2: Hani bir atasözü vardı ya, dolanıp gelip dolanacağı yer küçü dükkanı derlerdi ya.
1: Öyle.
2: Gerçekten aynı şey oldu. Yine iş, yine aşk başladı. Sağlık, sıhhat, huzur, neşe olsun.
1: Öyle.
2: Yine de Nalan Hanım'la karşı karşıya kaldık.
1: Çok teşekkürler.
2: Başka kimse yok.
1: Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
2: İstek isteğim de.
1: Buyurunuz.
2: Deli Ozan'dan şu gurbetçiyi bir daha çalarsan gurbette yaşayanlara geçsin sadece.
1: Gurbetçi.
2: Ve bütün şu anda bizi izleyen Oğuz Hem dinleyicilerine, Oğuz Hem çalışanlarına, özellikle Nalan Hanım'a geçsin. O 20-25 gittiğimiz surat şimdi 50-60'a çıktı. Fazla da yapamıyor gerçi de. Senin dediğin gibi bir atasözü var. Hızlı giden ölüme, yavaş giden evine. Bu atasözünü kimse kulağından kaçırtmasın. Gerçekten Allah yardımcımız olsun. Türkiye'de çok kazalar oluyor.
1: Evet.
2: Çok ölüler oluyor. Allah onları yaşatmasın inşallah bir daha. O yüzden bunu bir daha hatırlatayım dedim.
1: Evet,
2: Almanya'ya geldik, olalım. İşe başladık. Nalan Hanım'ı dinlemeye başladık. Hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun.
1: Fazla
2: zamanınızı çalmayalım. Allah'a emanet olun Nalan Hanım.
1: Siz de efendim, yolunuz bahtınız açık olsun. Deli Ozan gurbetçi, bulamıyorum parçayı. Acaba parçanın adında mı bir şey var? Uğur Bahar, Deli Ozan. Deli Ozan mı acaba? Şöyle bir baksak. Şimdi sıradaki parçamız Aşkımız Olay olacak, gelsin. Olmadı sen bana yollarsın.

0: dinlemesi Oğuz Efendi.
1: Sigorta Cam Murat Yıkılmaz Şoför'ün alanı sunar.
2: Kader onu atmış gurbet.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazım

0: Bakanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

Sevcan Orhan sözümüz vardı. Vay pancarları dökmüşler. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Nalan abla. Çandır'dan Hulusi ben. Senden ricam Ferdi Tayfur'dan Bana Sor şarkısını çalarsan sevinirim. Pancar söken çiftçi kardeşlerimize selam olsun, bereketli olsun. Teşekkürler, kolay gelsin. Eyvallah. Neslihan Çokran'dan aramızda. Selam, günaydın canım, nasılsın? Neslihan ben. Eşim Ayhan'a, kıymetli Aynur Polat'tan Esmer'in parçasını rica ediyorum demiş. O yok herhalde bende yahu. Yani çok emin olmamakla beraber. Turnam başım darda benim. Sevgili Sevcan Orhan yorumuyla mekanlarımıza konuk edeceğiz yine güzel bir istek parçası. Hülya'nın isteğini yapmış mıydık, onu da yaptık. İsteyen değiştirebilirsin. Abla hayırlı sabahlar olsun inşallah. Herhalde şükür diyelim diyor Selahattin Büyük'te, unutursun diye çok korkuyorum, rica ediyorum, onu çaldım. Erkan Kadışehir'inden aramızda. Erkan Coşkunsoy'dan Kadışehir'i öğretmen evi çalışanlarına, Arif Yozgat Mahmut Akın'a gelsin, yayınlarsanız sevinirim. Yayınladınız mı diyor. Ne çalacağımı söylememişsin ki. Ne çalayım? Isparta'dan günaydınlar. Esengül'den çok geç olmadan şarkısı isteğimizdir Nalan Hanım. Hoş geldiniz.

0: Başerler Tarım, Abalım Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri, Başerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz
2: FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor.
1: Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Ay. Devam ediyor birlikteliğin üstümüzde İlhan Bölge'nin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor sigortacım Murat Yıkılmaz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyoruz. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanında Sarıkaya'dayız. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Neslihan demiş ki Ayşe Dinçer'den beni böyle kabul et istiyorum. Olur, olur, olur, hemen gönderelim. Eşi Ayhan'a armağan etti. Buyurun.
2: Şoför abla radyolarda.

0: Oğuz FM reklam.
1: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95. 0542 742 57 95.
2: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazla en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçiler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres: Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya. Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Avbayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim: 0544 445 37 62.
3: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı: 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
6: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Yanar hakkım bulursa.
1: Neşet Ağamsız olmazdı. Olmazdı.
2: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bir yandan mesajlarımız da ulaşıyor. Yaşar Kılıçer, Gülpınar Köyü Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan selamlar. Yozgat Sarıkaya Gülpınar Köyü'nden Yaşar Kılıçer, Ankaralı Namık'tan. Ah babam sağ olsaydı istiyorum bu şarkıyı. Kuzenimin oğlu Eren Bekinsoy'a armağan ediyorum. Saygılar sunarım. Saygılar bizden olsun efendim. Hatice Peker, Baba Yağmur Köyü'nden Sarıkaya'dan aramızdan. Günaydın Nalo Hanım. Ben Zeynep Başkan'dan bir parça rica ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Hoş geldiniz. Merhabalar Nalo Hanım. Ben Mahmut Yanık, İbrahim Tatlıses'ten Tabip adlı parçayı Akdağ Madeni'ndeki kardeşlerim Metin, Muhammed, Cukka, Hasan'a armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Tabip sen elleme benim yaramı, saçlarını yol getir. Bul getirdi galiba parçanın adı. Tabip değil ya. Bul getir. Saçlarını yol getir. Öyle miydi? Nasıl bulacağız? Çok. Bu şarkıyı 50 bin çeşit istiyorlar. Saçlarını yol getir. Bakayım bulabilecek miyim? Saçlarını öremedim çıkıyor. Neyse bakacağım artık. Böyle olunca işte böyle zorlanıyoruz parçaları bulmakta. Güzel bir hafta olması dileğiyle. Hayırlı günler. Günaydınlar sevgili Oğuz Efe ailesi. Kayseri'den selamlar. Dünyada sizi dinlemekte olan Osman Alp için şarkı armağan ederseniz bizleri sevindirirsiniz. Teşekkür ediyor. Güzel yayınlarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek? Tabip sen elleme benim yaramı. Beni bu derde salanı getir. Gitara bul getir. Saçlarını yol getir.

0: Bugün köyde düğün oluyor babam.
1: Oğuz efendim.
0: Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'lere bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldim. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim oranın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidin

Can eri ver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eri almadı.

benden sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel

Ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı, bir karlı dağ gibiydi. Karlı dağ gibiydi, arkamızda dursaydı. Artık yavaş yavaş bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Eyvallahım olmaz sana, bugün çaldık bu şarkıyı. Müzeyyen Daşdemir istemiş. Kolay gelsin Nalan Hanım. Özgür Ata'dan Eyvallahım Olmaz Sana'yı istiyorum. Arkadaşım Nuray ve kız kardeşim Mehtap'a ve bütün dinleyenlere gelsin. Çayır alanları armağan olsun demiş. Bizim sokaklar diyelim size bugün o zaman. Yayınladım çünkü erken vakitte. Geç kaldınız bugün. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, tüm sponsorlarımız adına, dinleyen dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın kulak misafirliği eden, alışverişlerinde bizleri tercih eden tüm bölge halkımıza teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bayfön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bayfön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02, 0531 850 350-3302. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.

0: aşkın yarasını kimse sarmıyor. Güneşe yıldıza elim ermiyor. Elveda demeye dilim varmıyor. Hoşça kal, hoşça kal sevdiğim. Ben de unutma.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Akdağ Oğuz Efem.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 99 06 0553 165 99 06. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
4: Akdağ Oğuz Efem.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Akdağ Oğuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın Çekerek ilçesinde turizm potansiyelini geliştirmek için toplantı yapıldı. Proje planlamaları ve saha incelemeleri gerçekleştirildi. Doğal, kültürel değerlerin tanıtılması ve ilçenin turizmden payının artırılması hedefleniyor. Boğazlayan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini kazanan Öcal Öcalan üyelerine teşekkür ederek birlik vurgusu yaptı. Öcalan, yeni dönemde tüm üyelere eşit davranacaklarını belirtti ve bölge gelişimi için çalışacaklarını açıkladı. 4 Ekim 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan düzenlemelerle 4 üniversitenin yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi yönetmeliği başta olmak üzere eğitim ve sınav süreçleri güncellendi. Eylül ayı enflasyonu açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve işçi emeklilerinin zam oranları şekillenmeye başladı. Memurlar sözleşme zammı %5 olarak kalabilir. İşçi emeklileri 3 aylık %5,57 enflasyon farkı alacaklar. Ticaret Bakanlığı e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere erişim engeli getirdi. Yalnızca ürünü satın alanlar yorum yapabilecek, değerlendirmeler sıralama kurallarına uygun yayınlanacak ve kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 17 kuruştan, gram altınsa 6.618 lira 75 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray'da kabuk değişimi istatistiklere yansıdı. Topla üretkenlik arttı, uzun pas azaldı, gol girişimi ve anahtar pas oranları yükseldi. Türkiye UEFA Uluslar A Ligi 3. haftasında Belçika deplasmanında 3-0 yenildi. Golü De Bruyne ve Lukaku kaydetti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu olacak ve en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, yağışsız ve en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, yağışsız ve en yüksek sıcaklık 12 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık 12 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 helezonlu

0: Kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akt.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak

0: No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamerya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz. Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
2: Kralı gelse fark etmez.

0: Kralı gelse fark etmez.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: 2, 3, 4...

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 7337.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal,

0: Aralıksız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: tatlılık deyince, ağzımı baştan aldım, tanışmak deyince.
1: İyi akşamlar, iyi akşamlar efendim, selamlar saygılar.
0: Aman aman al götür, geri kaldım gel götür. Aman aman al götür, geri kaldım gel götür. Ben sizin garibim ben.
1: Efendim selamlar, sevgiler.

0: keyifli güzel bir akşam olsun. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, her kesime saygılar, selamlar. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Bendeniz Nalan Hanım'la birliktesiniz. Keyifli güzel bir akşam olsun hepiniz için. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanla hep birlikte paylaşacağız. WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliriz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530 034 66 66 aracılığıyla bizlere ulaştırabilir dinleyenlerimiz. Akkayalar Mobilya katkılarıyla özürlerinizdeyiz. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Akkayalar Mobilya şoför mahallemiz için artık.

0: Akkaya'lar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bambi Uyku Merkezi, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mobilya mağazasıyla hizmetinizde. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkaya'lar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın ayrıca. Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı var. Bambi Uyku Merkezi Akkaya'lar mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0354 alan koduyla 772 43 38 0544 208 32 33 iletişim hattımız. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkaya'lar mobilyada sizleri bekliyor sevgili dostlar. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Hizmet bizden, beğenmesi sizden. Evet, görelim dedik kimler nerelerden bizlerle şöyle bir bakalım. İyi yayınlar. Ankara'dan yazıyorum, adım Gizem Akdağ, madenindeki canım sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a. Metin Işık Ağlagöz'üm, yayınlar mısınız demiş. İyi akşamlar Nalan ablacığım, her zamanki gibi yerimize aldık. Ablası Duygu'dan can parçam Yunus Emre Bozkurt için. Ahmet Şafak'tan anneme söyle parçasını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum Aslan kardeşim. İyi yayınlar abla demiş. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhabalar, dünyada olan eşim Yunus Cura'ya, Emrah'tan bizi kimse ayıramaz çalar mısınız? Ben Nurcan Cura, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şöyle başlayalım o zaman isteklere. Ağla gözüm.
1: Deniz mi?
0: Metin Işık yorumuyla radyolarımızdan. Emrah da alalım isteği. Bizi kimse ayıramaz. Zincirleri kırıp geldik. Engelleri aşıp sevdik. Canı cana katıp sevdik. Bir can iki sayılamaz. Mamak'tan Kuşçu Emre, Hasan Can Bulut ve kardeşi Cukka için Mustafa Yavuz'dan Nidem Beni parçasını istiyoruz. Çalarsanız memnun oluruz. Halil Polat, Halil Tümtürk, Umut Kaya, Boran Gör, Eyüp Han Su misali şarkısını istiyoruz der dinleyicimiz. Kapanı da aldım listeye, hoş geldiniz. Evet, 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğiniz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz.

0: Oğuz FM reklam.
1: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95 0542 742 57 95.
2: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
3: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Oğuz Efendim.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
6: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla Bizi Kimse Ayıramaz isimli şarkısı sevgili Emrah Yorumo mekanlarımıza konuk olacak. Şöyle bir bakalım kimler nerelerden bizlerde. İyi akşamlar Oğuz Efem kardeşim Yunus Emre Bozkurt için Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen parçasını rica ediyorum. Özlemek zor ama seni sevmek her şeye değer. İyi ki varsın kalbim seninle. Ablası Fatma Bozkurt teşekkürler demişler. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Kayseri'den Matador İbo. Şu an Yozgat Akdağ Madeni'nde olan kardeşim Ömer Akdağ. Temize ve kısmetli büyüğüm. Öyle yazmış, kıymetli büyüğüm belki de Ekrem Ediş. İçin Müslüm Gürses'ten Senden Vazgeçmem şarkısını armağan ediyorum. Tüm arkadaşlara ve ailelerine sabır diliyorum demişler. Aldım listeyi. Ankara'dan Samet Akdağ Madeni'nde bulunan Cukkacan abime ve değerli arkadaşları Hasan Can Amaral'dan Maral'ın parçasını rica ediyoruz derler. Evet, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Gazi Anayurt Taksi'den Azmi Bulut ben. Yunus Emre Bozkurt ve tüm dinleyicilerimize gelsin. Cavit Karabey'den Geçmiyor Günler çalar mısınız? İyi yayınlar, teşekkürler. Hayırlı yolculuklar. Evet, zincirleri kırıp geldik. Engelleri aşıp geldik. Canı cana katıp sevdik. Bir can iki sayılamaz. Bizi kimse ayıramaz.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

Akkaya'lar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üst hızıyla. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkaya'lar mobilyada sevgili dostlar, çıkın çıkın gelin. Ayrıca Bambi'de her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 soğuk otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarında vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilir dinleyenlerimiz. Merhabalar, kolay gelsin. Eyüpan'dan sen olmayınca istiyorum. Ömer Akça Temiz'e, saçlarını sarıya boyamışsın, çalar mısınız? Hangisi? Eyüpan, sarılara boyamışsın saçını. O şey, Tahir Uçar'dan yapalım. Merhabalar, abla Bünyan'dan, eşim Yunus Cura'ya, Linet'ten. İyiydim, kervan plakçılık kas çalmanızı istiyorum. Ben Nurcan Cura. Bizi kimse ayıramaz, çaldık size. İyi akşamlar. Aynen abla.

Sedat İlktürk, kardeşim Ömer Akçatemiz, Osman Karacan, Şahin Taş için Gökhan Doğanay'dan bir şarkı istiyorum, çalarsanız seviniriz demişler. Hayırlı akşamlar Nalan abla. Bünyanda olan Adem Aydemir, Botan Aydemir, Yunus Aydemir için Adanalı Ayhan'dan Zararlıyım çalarsanız sevinirim ablam. Kayseri'den selamlar var. Kardeşim Oğuzhan Şahin, değerli abisi Halil Güç ve Afganlı Ahmet'e Blok 3'ten Sebebi Yar gelsin demiş. İyi akşamlar, Ankara'dan yazıyorum. Yağmur Yazar. Kardeşim Bilal Canlı için Serkan Rençber, Uygar Doğanay, Gelir Gelir parçasını istiyorum. Onu çok seviyorum. Kendine iyi baksın canım dostum diyorum. Kolay gelsin ablacığım demiş. Evet, merhabalar, kolay gelsin. Ömer Akçatemiz için Armağan Olsun, Döneceğim Bir Gün Asil Askaya'dan, Adanalı Ayhan'dan istiyoruz. Adanalı Ayhan isteyenlere de göndermiş olalım, bu parça gelsin. Evet, nerede kalmıştık? Su Misali, Eyüp Han'dan dinliyoruz.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95. Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak, No 28, Kadışehri, Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
0: Başkent Road Balance Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik. Yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğiniz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: reklam dönüşü biraz hareket. Nerede hareket orada bereket demişler. Yemek üzerinde tatlı yemek gibi bir şey bu. Olmuyor yani. İki dönmedik mi? İşimiz rast gitmez. Evet, Ankara'lar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. İyi akşamlar Kayseri'den Ali ben. Hasan Söylemez abime ve arkadaşları İlhan Aydın, Erdoğan Bozkurt, Ergün Üzer şu anda çiğ köfte yapmaktalar. Vay, afiyet olsun yiyenlere. Elleriniz, parmaklarınız dert görmesi. Radyonun başında sizi dinliyorlar. Kazancı Belih'ten bir parça istiyoruz. İyi yayınlar dileriz. Teşekkürler. Ferhat Bodrum'dan burada. İyi akşamlar. Sizden rica etsem Müslüm Baba'dan bir parça var. Şuralarda bir yerde birazdan gelecek. Senden vazgeçmem dinleyeceğiz. Size de armağanımız olsun. Merhabalar, iyi akşamlar. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Dostum Serkan Uludağlı için Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. 2-3 parça sonra sırası gelecek. Yanına gönderirim. Biraz erken dinlersin parçanı. İyi yayınlar. Nalan abla Ankara'dan yazıyorum. İsmim Ayşe. Eniştem Yavuz Sarsılmaz'a. Kıvırcık Ali'den ah kardeş çalar mısın? Selamun aleyküm Oğuz Efe'm ailesi Malatya'dan. Selahattin Yağcı şu an Beyda Malatya'dan selam olsun. Aslan oğlum Ömer Yağcı'ya selam olsun. Cesim Yağcan ailesine selam olsun. Ve ortamındaki Sinan Akaş, Çetin Kaya, Aykut Yılmaz, Furkan Solak, Alperen Kılıç, Abdullah Ertilet, Barış Özkul, Serkan Coşkun ve tüm arkadaşlarına selamlar. Özgür Kaplan'dan Dermanım Ol parçasını çalarsanız iyi olur demiş. Erzincan'da olan Burhan Özbey, Gökhan Türkmen, İsmail Aydemir, Yıldırım Albostan, Adanalı Ayhan, zarardayım, zararlıyım. Çalarsanız seviniriz. Manisa'dan hayırlı akşamlar dilekleri var. Hoş geldiniz. Kıymetli babam Durmuş Duyar'a ve Arap Ali. Açma Zülüf'lerin Yar Yar Türküsünü armağan ediyoruz peki. Hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkürler. Çorap işi yapıyorum diyor. Ne istiyorsunuz? Nasıl bir iş o? Aman yandan yandan. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık Neslihan Hanım. Evet, isteklere dönelim artık yavaş yavaş. Neşet Ertaş sözümüz vardı. Neredesin sen? Radyolarımızda Neşet Ertaş.
1: Ankara'lar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

şeyim senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam, canımdan geçerim.

0: tersine dönse vazgeçmem. Gökteki güneş sönse vazgeçmem. Görelim kimler, nerelerden burada. Ankara'dan yazıyorum Gizem ben. Akda Madenlik canım sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a Musa Eroğlu Candan İleri parçasını istiyorum. Onu çok seviyorum demiş. İkinci istek mi olacak? Ağlı gözümle başlamıştık biliyorsun. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Stum hızıyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, daha neler. Bambi'de her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Öykü Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarında vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0354 alan koduyla 772-43-38 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim İşim Muhammed Çınar. 0541 853 6640. 0541 853 6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
3: eller. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595. 0544 772 1595.
4: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin. 0536 958 2448. 0536 958 2448.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
7: Akkayalar Mobilya, şoför Nalan'ın

0: şarda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış.
1: Günler su gibi akarmış.
0: Geçmiyor günler isimli çalışması sevgili Cavit Karabey'in yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Yine güzel bir istek parçası sizlerden ulaştı. Şöyle bir bakalım kimler burada. Tuncay Köprücek Mahallesi Sarıkaya'dan aramızda. Merhabalar Nale Hanım, Okan Babacan'dan. Sen Rüzgar Ben Yaprak parçasını istiyorum. Tüm Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Aldım listeye. Köprücek'e selamlar. Ateş abi. Vay, Kabe'den selamlar demiş. Aleyküm selam. Allah kabul etsin inşallah.
2: Abla, seni çok seviyorum.
0: Canım benim.
2: Kabe'den selamlarlar.
0: Aleyküm selam.
2: Herkese selamlar.
0: Aleyküm selam.
2: Sana çok çok dua ettim. Herkese
0: canımsın,
2: dua ettim ama sana çok çok ettim.
0: Çok teşekkür
2: ederim. Seni çok seviyorum. Bay bay.
0: Ya Afracığım, çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ne güzel yerlerdesin. Dualarını eksik etme bizden inşallah. Çok teşekkürler. Rabbim katında kabul etsin. Meleğim. Kabe'den selamlar demiş. Aytaç abi ve ailesine de saygılar, selamlar. Allah kabul etsin efendim dualarımızı. Hoş geldiniz.

0: programımızın ikinci bölümü. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızda. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle. Demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyiniz.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ile kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
2: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
0: Atıl Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubesi ile hizmetinizde. 0500 36 986 3944 iletişim hattımız. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da. Bir diğer satış şubemiz 0501 066 7066'dan iletişim kurabilirsiniz. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upcut kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal.

Erkenden gelenler var burada. Öncelikle selamünaleyküm. Aslan dayım Serhat Okudur için Enver Yılmaz'dan Dört Duvar parçasını rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Çok erken saatte göndermeyin, mesajlarınız sona kalıyor. Bilginiz olsun, 18 itibariyle ulaştırın. Selamünaleyküm. Aynur Polat, Cadde Sokak Geziyorum adlı parçayı oğlum canımın canı Sedir Lerli Konyalı için istiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz. İhsan Aksan, selamünaleyküm Nalan abla, senden bir istek istiyorum. Güler Duman'dan Türkülerle Gümüm Beni Çalarsan Sevinirim. 18'de gönder İhsan bir daha. Çok erken vakitte gelen mesajlar geride kalıyor. Hiç ulaşamaya da biliriz. Bugün ulaşabildik. Tunahan Çakır, abim Batuhan, Ömer Batuhan Çakır için Azer Bülbül'den Başımda Bela Var parçasını çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar dileriz demişler. Bunu da aldım listeye. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Çiğ Köfteciler ne durumda? Bu arada olmuştur artık herhalde. Afiyet olsun.

19.55 Türkiye'nin saatleri. Sevgili dostlar, merhabalar. Kayseri'den Benekli Mesut ben. Akdağ'da bulunan Ömer Akçatemiz, Mahmut Kılıç, Bülent Özdemir ve Ağrılı Fero için Mekin'den Su Testisi parçasını rica ediyorum demiş. Onu gönderelim hemen bu arada. Bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız ulaşmaya devam etsin. Eser Metal katkılarıyla buradayız.

Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa Eser Metal'de. Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemiz. Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944'ten ulaşabilirsiniz. Evet, Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Yine güzel bir istek türküsü, Ah Kardeş, Kıvırcık Ali yorumuyla mekanlarımıza konuk olacak.

Ah kardeş, kıvırcık Ali yorumu. Evet, Arap Ali'yi bekleyenler açma zülüflerin yar, yerler alır radyolarımızda.

Başyerler Tarım, Abalım Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başyerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başyerler Tarım, kazancınıza bereket katar. Yozgat'ın sesi Oğuz Ezer'den. Eser Metal, Şokun.

0: canda. Ziyaret olmuşsun, kurban istersin, kurban bulamadım candan idi.
1: Eklenme sen, şoför nerede şunlar?
2: Oğuz FM Reklam.
3: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti Şifa Çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa Çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 79 08. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Yozgat.
1: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: gelsin sana gelim. Hey bilmiyorsun ki bekler ölüm. Vay ben yandım ki ne yandım. Gülüm sana gelmek için, kollarımda ölmek için. Ey zamanım yok gülmek için. Vay ben yandım ki ne yandım aley, ne yandım aley. Vay ben yandım ki ne yandım.
1: Mahpus yiğidin sırasıdır. Gurbet yiğidin sevdasıdır. İnsanın insan sayılmadığı bir memlekette kavga her gün olasıdır. İnsanın insan sayılmadığı bir memlekette kavga her gün olasıdır. Onurum özgürlüğümdür. Onurumu ezdirmeyeceğim. Onurum özgürlüğümdür. Onurumu ezdirmeyeceğim.
2: Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabiliriz. Bölgenin en uygun fiyatlısı, en bol çeşitlisi Eser Metal Sorgun'da. Eser Metal Sarıkaya'da hizmetinizde. Evet, bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz ulaşıyor yine birbirinden. Güzel istek parçaları bizi bekliyor. Güler Duman yayınlayacağım. Türkülerle Gömün Beni, Tülay Maceram bekliyor. Yıldız Tilbe burada, Enver Yılmaz'dan yine güzel bir istek parçası var. Ama bir sanat müziği istedi. Gönlüm şöyle, ne güzel de denk geldi, varmış elimizde. İstekler arasında. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine diyecek Tarkan. Ahde Vefa albümünden güzel bir sanat müziği şarkı. Isparta Senirkent'e gönderiyoruz. Uğur Heybeli'nin seçimi.

Sevgili Yıldız Tilbe yorumuydu, mekanlarımıza konuk ettik. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz doğrultusunda yön veriyoruz programımıza. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Türkülerle gömün beni. Güler Duman yorumu. İhsan Aksan'ın seçimiyle mekanlarımıza konuk oluyoruz.

0: Nihal, Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizi, demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den sorun. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemiz. Samet Cengiz yetkilimiz 0500-36-986-39-44'ten. Sipariş bırakabilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Evet, trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında ki imalathanemizde gerçekleştiriyoruz. Enver Yılmaz sözümüz vardı, dört duvar radyolarımızda, buyurunuz.

Yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Gök duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne de...

Evet, artık yavaş yavaş bu akşamlıkta bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten dahil olan eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalınız.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güvenin bedeninizde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market yanı. Telefon 0532 400 89 66 40. Yozgat şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Sizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yar yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Boğazlayan ceza, infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların hazırladığı el emeği ürünler adliye satış mağazasında uygun fiyat ve kaliteyle vatandaşlara sunuluyor. Süleyman Diri mesleki becerileri geliştirmeyi hedefliyor. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Yakup Bulut seçimlerin ardından destek veren tüm üyelere teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bulut ayrım gözetmeden hizmete devam edeceklerini vurguladı. Yozgat'ta 2026 yılı İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu turizm potansiyelini değerlendirdi. Doğal, kültürel ve turistik değerler tanıtıldı. Planlanan projeler ve turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Gazeteci Deniz Zeyrek fon soruşturmasında eski bakan Fatma Betül Sayankaya'nın ifadesi alınırsa her şeyi anlatacağını belirttiğini aktardı. Kaya tek kurban olarak görülmekten şikayetçi olup yeni belgeler gündeme gelebilir. Gürbulak gümrük kapısında bir yolcu eşyalarının kontrolü sırasında bıçakla görevli gümrük muhafaza memurlarını tehdit etti. Müdahale edilerek şahıs ve bıçak zapt altına alındı. Adli tahkikat başlatıldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 16 kuruştan, gram altınsa 6006, 103 lira 47 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray bu sezonda topla daha üretken hale gelerek uzun pas sayısını azaltıp ceza sahası içi şutları ve gol girişimlerini artırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Okan Buruk'un 1, Leslie Ugo Çukwu'nun 2 maçlık cezasını onadı. Galatasaray cezalarını çekecek.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu geçiyor. En yüksek sıcaklık 16 derece. Solgun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 16 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 14 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. En yüksek sıcaklık 14 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Bence artık sen de herkes gibisin. Bence artık

0: yürümeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 hele

0: standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Sizgen Grup İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

fakirsem, aşıksam, bir de üstüne üstlük garipsem, suç benim mi? Ben umutlarımı sana bağladım, ben hayallerimi bile senle süsledim. Susuyorsam bir kenarda, yine de seni seviyorsam, suç benim mi?

gidişin de gelişin gibi suskundu. Sessiz, inceden. Ne zaman güneş batsa, ne zaman gün karanlığa dönse, ben bir başıma seninle olurum. Gökte ay, yıldız, şehidimin kanı bayrakta, ben sana sevdalı bir başına. Gidişin de gelişin gibi suskundu. Bir beni bıraktın ve gittin. Ben sana yar, ben sana sevdalı. Vatan gibi sevdim seni, toprak gibi, su gibi. Aldığım her nefeste bir sen varsın. Ne kadar uzakta olursan ol, gidişin de gelişin gibi suskundu. Gidişin de gelişin gibi

0: ...ile hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Ağustos.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Geceleri. Oğuz FM Geceleri.

0: en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Sessiz oturabilir miyiz seninle? Aramızda yaprakların hışırtısından ve ceylanların hayata çıkışından başka bir ses olmadan. Beni sessiz de sevebilir misin? Yağmur almış toprağa ve üşüyen kainatı dinlerken, araya dünya sözleri karışmadan. Biliyor musun, çekirgelerin unutulmuş ülkelerin kahrından kuruyan nehirlerin diliyle konuşabilirim seninle. Duyabilirim seni hiç konuşmadan. Kalbinin atışlarını duyabilirim. İçinde bir yaz gezmesine çıkan çocuğu ve dudağın en uzak sokağında. Biriken dilini hayatın sökebilirim. Öğrenebilirim sözcükler, bağırtılar, kloksanlar ona karışmadan. Ay sesiyle, gün sesiyle, gül sesiyle tırmanırım kalbinin tepesine ve işte zakkumların diliyle konuşabilirim seninle. Rüzgarın ve acının bildiği dilde, acelesiz, hiç yarışmadan, sessiz oturabilir miyiz seninle?
0: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

0: gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhum ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydı. Onun için sevdim, sevmez.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM geceleri.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

Ateş düşürdü canımı. Adaletsiz bu ayrılık. Ben hep gözlerinin karasında yaralı ve çaresiz kaldım. Yalnızlığın yol ayrımında. Ömrümü sevdamıza adadım. Hep bir umut, hep bir ışık aradım. Ama nedense bir türlü bulamadım. Sevmek yalnızlık mıydı? Hasret çekmek miydi? Bilemedim. Ama bunu bil ki seni ben hep sevdim. Hem de çok sevdim. Manzum.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.